0: Jeremy.
1: Adam.
2: Adam.
1: Adam.
2: Adam.
1: Dino, dino, dino, dino, dino, dino, dino. Adam. Adam. Adam. Adam. Fuck you.
3: Green Radio Net. My